ten ma jo no ve mi chimbel vai man koy jale ma du tale a sit mbo chongel ala je bunu yal bege nu baye yow far gey birem gey binta jaaj ak naatu gu gey birem gey binta jaaj agal gey birem gey binta jaaj man koy dal jaal dauda job ya ma benda gra ma benda far boyok ñur belta sintiget ay way ndey mari kumbalaw be dem man koy jaal ndey ma daan kuma ngali mo ma jaam rambak mo ma jaam ay way fa gey ndey ma daan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alaj malik abiyater bu ñul bi ci kodde war ci degg bu mi gacce ci jël job di ko degg kodde war koku kumbalaw be ayam bokku ndey mamina dram sam

Her talim bak mucur madem besen parmak yelgeklen parmak vel parmak Akmakten parmasın cigen ya ya bir cop Karna fat umudu maryen nima fekyon dar geç Umudu maryen har yalla demba job Galar bama tehesek njemen jay Thank you.

sama bayi mai yalla ma yalla yir ama yayi gu ne bu tagoy klipam wati na yayi dama joge keskay di ti radio senegal way xamna man mali fo wak yeen

Santamal mı geldi? Muharrem Çakoba için bakım sen geyin bu Gogi Santamal. Gogi Santamal, Muharrem geyin ve kinciyen ambar ciyen abar sar yu bakı neydi bakı nibay. Abar ki, neydi mi gya pari, nip gya pari, kendi gya pari, nge gya pari. Nge gya pari cemdar, nam Bol ginjat, abul ginjat, amma ginjat. Nega bari bari mi sergi mi tay tay jamu korom? Bitu zingar, yerim gar, adam gar, mandar tambah nato koyoro. Diwam bagai naik aji unjuk unjuk.

sonlay bakacağım vicdana kal. Sayma cahit nere keyzan kuna la kuna. Yirma cahit akati cahit. Nyanyo bakınan.